0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 1544'e zəng et.
2: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Her ay farklı banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmana deles. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
5: Tetbik sahası ister yer ister divar olsun, ister ev ister ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
6: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinlik,
0: indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Setler ister beton, ister subak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı.

0: sanayicisi ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mutfak ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mutlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
2: Bank of Baku'da nakd pul kredisine düz 6 faize dek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kredisini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Size radyonun bu sevinçli gününe hazırladığım küçük bir təbrik şeirini oxumaq istəyirəm. Ötən günün nağılı, müdrikliyi, ağılı, fısıltılar, laylalar, bayatılar, dualar, Azərbaycan Radyosu.

0: sahipleri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanı.
1: Premium Residence, Cipri sayesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
2: Hava ister isti, ister soyuk olsun. İster nemli, ister kuru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
4: Şükriye aleyim, şükür Hudaya.
5: Azerbaycan Radyosu, sevgilerle Azer Zeynalov.

0: Nişanıdır. Badamlıdan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, təbii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı dadı ile, serinle, yenilen, zıvqal, badamlı, adında teravet, dadında teravet.
1: Premium Residence, sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence Döktaş.
2: Mekan ister harici ister dahili olsun, ister mətbəx, ister hovuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Sipriz'le Aysin'de. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
1: Tetbik sahesi ister yer ister divar olsun, ister ev ister ofis olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

gel ardısın. Sen gedenden yaz ömrümü gar alıp bu dünyada ne sevmişim. Hele yüreğimde mehabbet kalıp gel görmedim o geden seni gel unuttum ben neden seni gel severim tezeden seni gel o güzel zamanlar kimi gel sevdalı cavanlar kimi gel

Bir muhabbet az olacak. Ben yok olsam sen ölsen, kış ömrümde yaz olacak. Ben bugünümde kaydı gelsem. Gel cavanlık yuhusu kimi gel, ben öfşe kokusu kimi gel, severim tezeden seni. Gel çok uzak bir konak kimi gel, yuhuma bir çırak kimi gel, severim tezeden seni. Gel cavanlık yuhusu kimi.

görmedim o geden seni gel. Unuttum ben neden seni gel. Severim tezeden seni. Gel o güzel zamanlar kimi gel. Sevdalı cavanlar kimi gel. Severim tezeden seni. Gel görmedim o geden seni gel. Unuttum ben neden seni gel. Severim tezeden seni. Gel o güzel zamanlar kimi gel. Sevdalı cavanlar kimi gel. Severim tezeden seni.

olsam sen ölsem de, kış ömrümde yaz olacağım. Benim de bugünümde kaydım gelsem, severim tezeden seni.

0: hoş gördük Gülbahar.
1: Hoş günün olsun. Ömrün baştan başa toy deyin olsun.
0: Seninle birlikte gel. Gel Gülbahar. Sana danışmalı çok söhbətim var. Ayrılıp gedeli elden obadan başım az belalar çekmemiş inan. Al qana boyanmış bu ellerle mən qurtardım şirlerin iti dişinden.

0: musun lan? Goy buyurup gelsin bu şer bu meydan.
1: Namus mu? Nedir o namus? Belki de taş kimi cansız, duygusuz bir ağır yüktür ki taşıyır insan. Eğilir belimiz ağırlığına.
0: Şüphe giren karı, aydındır aydın. Bir işe bu dünyada sen olmasaydın.
1: Bir bunu görmezsin. Bunu ay oğlan. Bu fani dünyada hele uşaksan. Hılgatin ilkinden ta sonuna tek dehtan hakikatle ömür sürecek.
0: Demek seninkidir bu fitne fesat.
1: Daim doğruluğla çarpmışam at. Ancak neyim ki doğru sözüm de çoxunun böhtana dönür gözünde.
0: Fitne fesatlarla yoğrulup mayan. Onun

0: Gözüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar, yar. Özüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

bir sefer. Belki sen limana dönersen bir sefer. Belki sen limana dönersen.